Dömül avaramara, asıl camalar baran. Dışan be, yemre dömül avaramara. Senen avala, yasın.